İdlib'ler ülkelerin havraların gıytkaça madmundan tanış olun. Asayil güçleri Suriye'nin günortasına kayıtdan girdi. Adalet Partisi Kazakistan'ın saylovlarına ulu tapahtudan yeniş kazandı. Asayil o açmağı belirtmek varadakı alalaşı karamadan Gaza hücumlarını devam ettiriyor. Putin Rusya'da yanlış yetmezliğinin devam ediyenini boynallı. Hormatlı nezer, ne olsa şu belirki havraların dolu madmundan hindi katına itirmekçi. Asal güçleri Suriye'nin günortasına kaytadan girdi. Asal'ın güçleri Suriye'nin günortasındaki Kuneytra vilayetinde yeni bir gede kuryer düzgününü amara asırıp bir çöpünü tutsak etti. Suriye'nin metbuatının haberine göre Asal'ı etkiler Kuneytra'nın günortasında yerleşen Al-Rafid şekerçetinin gümmatlarına operasyonlar amara asırıp sol yerde bir adamı tutsak ettiler. Son aylarda Asal koşunu Suriye'nin günortasında serket liniyetini iddialı bozmağa devam ediyor. Sevte giren ısrarın harbi güçleri gözlük ve tutsak ediş işlerini geçiriyorlar. Şeyli hem kâbır nokotlarda harbi gözlükçülük nokotlarını dürüdüyorlar. Israrlı etkilerin anlığını Al-Rafi Çekerçet'in gülmatarına hem operasyonlar geçirdi. Adalet Partisi Kazakistan'ın saylolarına ulu tapahtudan yeniş kazandı. Kazakistan'a geçen ilki parlament saylolarına hükümet taraftarı olan Adalet Partisi ulu tapahtudan yeniş kazandı. Kazakistan'ın devlet metbuat tarafından ilan edilen ilkinci neticelere göre tədir edilen partiya seçtilerin 70-70 götürümünü aldı. Saylovçuların katnaşığı 74 götürümden qoğraq boldu. 4 kişi opozitsiya partiyası hem parlamenta girdi. Saylovun neticesinin Prezident Kasım Jomart Tokayevın siyasi gücünü hasa arttırmağına qarşılayar. Asal od açmağı belirtmek vardakı alalaşığa qaramazdan Gaza qarşı hücumlarını devam ettiriyar. Bu hücumlar 2025 yılın 10. oktyabrına beri devam edeyen o açmağı belirtmek vardakı alalaşan düzgününün indi bura düzgün bozulunduğunu anladıyar. Al-Aqsa şehitleri hastanadaki lukmançılık havar çeşmeleri Azzevayda çekerçetine kurulan hücumda 2 adamın yoğulunduğunu ve 7 adamın yaralanandığını havar verdi. Islanan harbi uçarı şehide hem çekerçedeki bir yere hücum kurudu. Rahat korunç toparları hücumdan son burun yangını söndürdüler.

0: Putin, Rusya'da yanıt yetmesilerinin devam edeceğini boynaldı. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna'nın enerji infrastrukturuna kuran hücumlarından sonra basan yanıtçılığın bağlı metodların yeni doğru çözülmelerini aydı. Rusya'nın VGTRK havalar kulluğuna veren intervjusunda Putin, Premier Minister Mikhail Mishustin'in hücumlarının son enerji pudonlaki kıyınçılıklarla kılıklanayalını aydı. Putin, Ümmün Premier Minister'le duştum ve bu meseleni ara alıp masalaştım. Hava ehli meseleler yeni çözülmedi, yöne olur çözülüyor. Premier Minister bu meseleleri gözetçilikte saklayar. Yürütü komisyon dördürlü, deyip haber verdi. Türkiye Avrupa Dinanları Voleybol Çempiyonatında Slovenya'yı 3-1 hesabına yendi. Avrupa Çempiyonatının sonkı çempiyonu Türkiye İstanbul'u geçilen CEV Avrupa Dinanları Voleybol Çempiyonatının A toparına ikinci yenisini kazandı ve Slovenya toparını 3-1 hesabına yendi. Sinan Erdem Spor Zalı'na geçilen duruşuklu Türkiye oyunları 25-21, 22-25, 25-17 ve 25-16 hesabına yendi. Milli yığında İlkinci duruşluğuna Latvia karşı 3-0 hesabına yeniş kazanıptı. Melissa Vargas 19 utuklu Türkiye'nin en çok gol geçiren adatı oldu. İlkin Aydın 13 utuk ve Zehra Güneş 12 utuk topladı. Masa Pucels 17 utuk gülen Slovenya'nın en çok gol geçiren Türkiye'nin oldu. Türkiye birinci tapları 25-21 hesabına yendi. İkinci tapları da 25-22 hesabına yenildi. 3. tapkarı 25-17 hesabına yendi ve 4. tapkarı 25-16 hesabına ve umum hesabla 3-1 hesabına yendi. Zelenski uruş dövrünün taylaları red ediyor ve bölünüşük varda duyduruş veriyor. Ukrayna'nın prezidenti Rusya'nın çalışının devam ediyen vaxtında taylaların geçilmenin yurt için ulu hopları çöktüğünü ve bölünüşüklerin çoğunluğunu aydı. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Şenbe günü beren beyanatında Rusya'nın devam eden uç dövrününe saylı geçirmek vardak çağrışları red edip, herdeki şartlarda bitet vermenin öğren hoplu olacak dünü aydı. Zelenski, seyli uçta saylı geçirmenin öde ulu tövük kölçülüktür. Herdeki vaxta saylılar Ukrayna'nı bölecek tsunami bulur deyip belledi. Ukrayna'nın harbi kanunları boyunca saylılar toxtuttu. Bu çare 2022 yılın məri Rusya qarşı təvəşin davam etdirən yurdun içində qiyindən qolluq tapmağını davam etdirir. Zelenski bu bəyanatı Şenbe günü jurnalistlərlə keçirən mətbuat yoluna aytdı. O, Zelenskinin bir neçə siyasi krizin içində bir neçənin davamına keçirən ilkinci mətbuat yoluna oldu. Yurdun ön kupırı qorumaq ministri Mikhail Fyodorov şu hepte saylıları qorunamağın yolunu sorab çıxış edindən son, saylıqla bağlı çəkilişkər xatam güyüşünü, Fyodorov saylığı ile bağlı hiç kere anak yol kartasını teklif etmedi. Bilirmenler saylıların kurulmağına bir neçe pahkılçılıkları, misal için etkilerin milyonlarca Ukrayna bozkunların ve basıp alışlık alınakı teritoriyaların yaşayıcılarının ne ekili ses verecekti, şeyle hem Rus çeşmelerinden alınan desinformasyonun hopunu görkodular. Kiyif'in Sosyoloji İnstitutu'nun geçiren sorulnamasına göre, Ukraynalıların dine 15 götürümü çaknıcık götürmeden ön sayılıların geçilmeğini ister. Sayılı ile bağlı cedirleşikler Ukraynalıların Rusya'nın günlük raketi ve uçurmasız ve ulularıyla kurayan kucumlarının devam eden günlerine kavat geldi. Zelenski cemiyette ve harbi güçlerde adı verilen zeyre olduğunu belledi ve bölünüşükler çoğunlaştı, hoplu vakaların tövük kölçülüğü vardı duyduruş verdi. Zelenski, biz bu tövürkülçülüğün bardağını boyun almalarız. Şol ordu hoplu vakaları taraf hareket bolup bilir, deyip məlum etdi. Pakistan ile Malayziya hopluluk ulgomuna xidmatdaşı çoğunlaştırmak varada aralaştılar. Pakistan'ın İçeri İşler Ministri Mohsen Naqvi ve Malayziya'nın İçeri İşler Ministri Saifuddin Nasution bin İsmail hopluluk, terörsüzlüğe karşı görüş ve antav malumatlarını paylaşmak yalı metinlerde iki yurdun arasında kılmattaşı arttırmak vardı aralaştılar. Pakistan'ın resmi haber agentliği olsa, agentliğinin haberine göre Naqvi yurdu tapar kuran Saifuddin bin Padet İslamabad'da duruş geçirdi. Ministerler tarafından katnaşkar ve içeriko hukukluluk oyuncu kılmattaşı arttırıp mağak vardı aralaştılar. Naqvi ve Saifuddin öz ministerliklerin aratına birlikteki iş toparını döretmek ve kenaraka hukukluluğu yalı hukukluluk uğurluğunu kılmattaşı etmek vardı aralaştılar. Hormat dinleyicilerin daşı yurt havalarını dinlediniz.
1: Dünyanın çar tarafına, günün her tağadına, TRT

Salam, hormatly dinleyijiler. Şuň siziň bilen türkiýe dünýäsiniň sungat ruhly ýaşlaryny bir ýere jemleýän, sahnalary umumy dil we umumy ýürek bilen paýlaşma mümkinçilik berýän aýraty bir çäre barada gurrun ederiz. Bu duşuk türkiýe dünýäsiniň talip teatr festivallary. Halkara Türkiye Medeniyeti Kuraması Türk Soyun başlangıcı ile durmuşa geçiren bu festival, Azerbaycan'ın Qazaqstan'a, Kırgızstan'ın Özbekistan'a, Türkmenistan'ın Türkiye'ye uzap gidiyen giyin geografik genişlikte yukarı ku mekteplerine bilim alayan yaş teatr işgalini bir sahnada cimleyer. İnni Volta sizi bu dörücülük yolunun başlayan ilkinci dörülgüsünü Daşkent'e alıp gideriz. Bu wakanyň taryhy 2020-nji ýylyň may aýynda Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine başlandy. 22-26 may aralygyna geçilen 1-nji Türkiýe dünýäsiniň talip teatr festivali Türk soýun Özbegistanyň medeniýet we tiýahaçylyk ministrliginiň hem-de Özbegistan medeniýet we sungat uniwersitetiniň hyzmatdaşlygy netijesinde durmuşa geçildi. Azerbaycanın Qazaqstandan, Qırğızstandan, Özbekistandan, Türkmenistandan ve Türkiye'den yukarı oku mekteplerinin talipleri tarafından tayaranan teatr eserleri Özbek sungat söýjülerine köderlendi. Bu çare Şolurat'ın özünde Türksoy tarafından Şol yıl dörüdülen Türkiye dünyasının şekilleniriş sungatı üniversitelerinin birleşiginin kem ilkinci iş oldu. Festivalin ahirine yenicilere bayraklar oğuşurlu. İngowy spektakl bayrağı Qazaqstanyň Temirbek Jürgenow adynaky Tunot Akademiýasynyň talipleri tarapyndan taýýarlaşdyrylan Psihoz atly esere berildi. İň döwürlap tema bayrağına Özbegistanyň Günnüsüz gijiler atly spektakly munasip boldy. İngowy erkek aktyor bayrağı Qırğızstandan Damirbek Kayrada gowşurly. İngowy diýen aktyor bayrağı bolsa Azerbaýjanyň Leman Salimowa berildi. Daşkentte yakran bu dörüjülük ody bir ýyldan soň düýünden başga bir geografik giňişlikde Bakuda täden alawlandy. (2024) ýylda sahna Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherine göçdi. Türk soýun we Azerbaýjan döwlet medeniýet we şekillendiriş sungaty uniwersitetiniň guramaçylygyna geçilen 2-nji Türkiýe dünýäsiniň talip teatr festivali Azerbaýjan Döwlet Akademik Saz Teatryna dabaraly açylyş dabarasy bilen öz işine başlady. Açylyş dabarasyna Azerbaýjanyň medeniýet ministri Adil Kerimli, Türk soýun baş sekretary Sultan Raýew bilen bir hatarda Azerbaýjanyň, Qazaqstanyň, Qırğızstanyň we Özbegistanyň sungat uniwersitetleriniň rektorlary hem gatnaşdylar. Açylyş dabarasyna çykyş eden Sultan Raýew festivalin maksadının teatr sunugudunun ösmeğine yardım vermekten ve geleceğin dürüzülük işgaleri olacak yaşların aratına köprüleri kurmaktan ibarattığını belläp şeyle dedi. Bu festival bir taraftan Türkiye halklarının teatr sunugudunun köptürlüğünü ve çoğunluğunu şöklenendirmeye mümkünçülük veren olsa, beylik taraftan doğunluğumuzu ve ağzıbirliğimizi dünya cemiyetçiliğine yeniden kurgatak gürkünmeye şert dürüdür. Şonuň üçin umumy medeni mirasymyzy geljekki netelere ýetirjek aza ýurtlarymyzdan festivallarymyza gatnaşan we bätleşen

her bir ýokary okuw mekdebiniň teatr toparyna minnetdarlygymy bildirýärin hemde olara üstünlük arzuw edýärin idi. Festivalyň dowamyna Hacettepe Üniversitetiniň Ankara Döwlet Konservatoriýasynyň talipleri, Özbegistanyň Döwlet Medeniýet we Şekillendiriş Tunawaty Institutynyň talipleri, Kyrgyzstandan Tu Abdumamonov adındaky Milli Akademiki Drama Teatrynyň Teatr Kollejiniň talipleri, hemde Kazakstandan Jürgenov adındaky Gazak Milli Şekillendiriş Tunawaty Üniversitetiniň talipleri öz spektakllary bilen sahnaga çykdylar. Şol günlerde Türksoy'un başlangıç ile dörödülen Türkiye Dünyatı'nın Sunuot Üniversitetlerinin birleşiğinin kem ilkinci yığınağı Baku'da geçirli. Şeylikte festival inni dine bir sahna duşu bolmak ulan şeklenmen, eğitim institucional hılmatlaşın ve ödara kolluğun mühküm meydan çatına öğürlü. Yolçuluk koltu devam etti. Üçüncü durulgu Kazakistan'ın medeni patati Almata şekeri bollu. Temirbek Jürgenov adındaky Gazakstan Milli Sunat Akademiýasynyň ýetirilýänine geçilen 3-nji Türkiýe Dünýäsiniň Talip Teatr Festivali Gazak halk destanyna esaslanýan Koblanda atly spektaklyň açyldy. Ondan soň Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Institutynyň talipleri we Kyrgyzstanyň Beýşen Aliýew adındaky Milli Medeniýet we Sunat Üniversitetiniň talipleri sahnaga çykdylar. Qırgıt topary Sultan Araýew'in ýazan Kaşaba atly spektaklyny ulus sahtyk bilen sahnalaşdyrdylar. Daşkentde ýakyn alaw Bakuda ulaly, Almatada bolsa däwe öwürli. Eýsem bu ýolaçylyk şu ýerde tamamlanýarmy? Elbetde ýok. Indiki durulganyň türkiýe dünýäsiniň başga bir gadymy toprağyna boljakdygyna umyt edýärin. Tiyabe her bir tiyada taqna, bu festivalin nekili derecede canlı ve iyisin dabe ögürlönünün in aydın tutnamatdır. Daşkentten Baku'a, Baku'dan Almatacene uzap gidiyen bu yol, gelecek yıllarda da Türkiye dünyatının durlu kuncaklarını, tiyada taqnalarda ve tiyada yaş zekinlerin katlaşmağına devam eder deyip çaklamak olur. Hormat dinleyiciler, Türkiye Dünyatının Talip Teatr Festivali hazırkı vaqtda 3 ýurdy, 6 doğun halkı ve ýüzlerçe ýaş zehini bir sahna aslında birleştirýän köprä öwürli. Daşkentden Baku, Baku'dan Almata çene uzap gidiyen bu yol, Türkiye Dünyatının geleceğine ınanıp taşıracak ýaş sunugat işgalanın umumi medeniyetin duňrunda bir yere jemlenmeginin en acayip nutgalarynyň biridir. Şu ýerde ýaşlarymyza ýüzlenip, Kijek ýöne tüý süräkden çykýan bir çağrışmady aýtmak isterim. Türkiýe dünýäsiniň geljekki beýik tunut işgärleri, siz ýaşlar, şeýle çäreleriň ählentine ýetsen gatnaşyň. Öz sahnaňyzy, sesiňizi we dehiňiňizi paýlaşmakdan çekinmäň. Sebäbi her bir spektakl, her bir sahna çykyşy aslynda doganyk ýurtlaryň medeniýetlerini biri-birine tanaşdyrýan kijek, emma täsirli medeni ilçanydyr. Täderjilik tatlamalaryny durmuşa geçirin. Doganlyk ýurtlaryň hekayalaryny we medeni miratyny sahnaga çykaryn. Tebäbi teatr sahnasynda bir ýere jemlenýän ýaşlar erti türkiýe dünýäsini ýürekden ýüregä hatda ýakynlaşdyrjak adamlardyr. Bu ajaýyp çäreni siziň bilen paýlaşmakdan hoşal bolduk. Indiki eplesimizde ýene duşmak arzuw bilen hoş, sag boluň.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıysgı tolkundan

www.trt.net.tr salgısından internet arkalı, çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yeterdik. Yine de efirde duşşan çak hoş, sağ bolun.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaykum. Bugün 24. Ağustos Düşenbe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirga uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nu Özbek dildeki kundalik dersürlerini dinleyemsiz. Dersürümüzü 16 metre 17.670 kilogaz kısa dolgun canlı frarkalı dinleyemsiz. Şunikdik www.trtuzbek.com ve sunu yoldaş Tursa Turt arkalı Vot radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugün dersimizde son yangilikler ve Türk dünyasında sahne sanatı namlı dasturunu itibarınızga havale kılalım. Stüdyoda ben Xuday Nazar.

Kapadokya 13'e Hatva Milyo İvre Nulik Vissa. Ovidiyken Talal Hato Vulkanok Altal Kilövelt Lava Bol Közetek Kibzöttek. Azeşö İşasil İvmilyok Ota Formayak Ezeketo Siklakat. Ezeka Siklak Attola Pillana Tol Kestve Hoyk Megelantek Aföldön Megvittik Ozembereketa Forroşak Tol İş Ohidek Töl Ezenkevül van it ek çodalatoş foyo iş ahol könyedin ki iligi tettik viz iş ilelem iranti sükşikli teyiket o kızılırmak. A vulkanok uyboli aktivin sağlıdaşa egidöre meksakit hotta o letelepedişt de azutan o zemberek visatirtek ide mert ekseri esközökkel könyedin ki bövit ettik atufa bol alo barlangokat. İlk Kapadokya'dan Ozerşö Anatolia'yı emberek Mekyelenişi töl kezd ve Mektalal hatuak ulle telepediş nyomayı. Oza siro ki Ozerşö işmert sivilizasyo amey Kapadokya'dan telepedetle. Oza sirok alapitottak mek Ozerşö kereşkedermi koloniyat Anatolia'dan. Azık azı kiraşoş sövegek amey Kapadokya'yı tablak kent kerültek be atörtinelen be İş ameye kokereş kerelemre, ayogra, iş o haz aşağıra vonant kozo sabah yukat tartalmaznak, sintin oza sirok ideyi ben yelen tekmek. Utanuk o hetitak telepettekle origioban, iş az övik volt ozaşö sivilizasyo, amey vidalmi tzil bol földalatti at yarukat nitotmek Kapadokya vidikin. O hetitak sük foyoşok halozatat feylestettik ki ameyek minden hazbol könyen elir hetöek voltak. İş o tamadaş pillanı taban hatalmaş köralaku kövekkel lezar hattak o foyoşokat iş o sellözü rantsert. O hetitak utan atüzimado perjak foglaltak el ovidiket. Eza vulkanok kalrandan kezo vidik teyeş öz hankban volt o hitükkel. O perjak kat patukanak hivtak esta heyet ami ast yelente hoya göngörü lovak földyet.

Kapadokya, Mannevşehir, Niğde, Kayseri, İşkırşehir, Varoşok, Közot, Terül, El, De Amutban, Şokan, Göktürletet, Foglat, Magaban. Kapadokya, Eredetileg, Atoros, Hekşiyik, Malatyayik, İşofegedetenger, Keleti, Vidikeyik, Elnulo, Rigio, Nevevold. Rigota, Strategiye, Heyen, Feksik, Ahol, Kereşkedelmi, Utvonala, Kerestezik, Ekmaşt. Aromayı korban Kapadokya o yelen töşige miyat o bir adalom egik tartoman yava valt. Apoliteiş da valla şoknak otont ado rigio befogatta azokato kerestin yeket iş akik Yeruşalem böl menekül tek el azül döz tetişek el öl. O termise çodaya kint litreyot völgek o hetitak altal siklava vayt barlangok iş földalat de alagutak uzaşı Anatolia'yı kerestin yekmenedikivi valtak. Azuy vallaş erşöki bişelüyi nemçak o vallaş teryestişinek tsin yaval irkestek Anatolia'ba. Kapadokya iş o vidik földalat de varoşayı uzegedülallo serkezet tükkel solgaltak ki azuy vendigeket. Lehetövi tettik o samukra, hoya halal utani örük ilet, fogalman, iş azon elmil kedyenek, hoy hogan niski ezaz ilet. O zitteni alom seru kibzöt minyek, ösefonottak, o kerestin hitben mindikiş kereşet, utopistikuş vilaggal. O serzeteşek, iş oz ek hazat yak, Niven işmert püşpökök, ezirt kapadokiyat riseşi tettik el önben. O siklakba vayt hazak hoz koloş torukat iş templomukat ipi tettek. Akorayı kerestinyek sama naprol napra növekedet, azalın nügot tudattal, hoy bar mindik ibernek kellenyük de biston şakban vannak. Azonban alaçoyn volt o zirni tudo emberek aranya. İş çak keveşen besirtek latinul. Ezirt fordultak o feştiset hez. Yizuş iletit iş oz evangiliumi törtine teket ekmaş utan o templon falakra feştettik. Ezika feştminyek egedülalluan tükrüzik akorsak vallaşi kulturali şiş tarşıdalmi köze git. Kapadokya'ban töp mint saz templom iş kapolna talal hato. Uyk tartyak, hoy el ösör ebben a rigioban yelentmek a koloştorok rentsere. O templomok yelentöşri ise az UNESCO vila görökşigi liştayan sereplö, göreme sabattiri muzeum oltalma alat al. O lekna gök figelmet keltö templomok, o karanlık, o yılanlı iş az elmalı templom. Közülük iş kiemelkedik o karanlık templom. Mivel ez az epitmin nagyon keviş fint kap. Amey mek akadayosta, hoya falakon işe kupolan talal hato feştminyek, kart senvedyenek, iş bistoşit hotta, hoy il sazadokon at mek öğrizik oz ilink şi güket. O sezer hiç sazaş ivek eleyin o kirayşak azal biistamek Paul Lucas Fransiye utazot hoy grigi setillele teket kutaş şonfel iş mi benomaş tettekra o kapadokiyaban latottak. O siklakba vayt hazakban ilo emberek o sineş fal feştmiye geldi sitet templomok iş alagutak rivin ekoyan vilakgal talal kozot. Ameyet korabban ekaltalan nemişmert. Amikor meglattam o Kızılırmak tul partiyanlı ve rigi i pületek romyayit hiyetetten amulatba eştem. Ezek nag samu şoha nem latot piramişok voltak. Ezek böl nem kit vag harom saz volt hanem töp mint kit ezer. İrta uti kömbiben o latot tak rol. De anira irrealişnak tünt o besamoloya hoya palota hazukşak gal vadolta az utazot. Tezen negedik layoş kiray oz İstanbul'i nak követit biistamek azal hoy ikazoya ozali taşokat. O Kapadokya'ba irkezö nak követ iş elamult o latot takon. İşmek eroşitette o palota samara ozel besiliş hiteleş şey git.
Ezel Pollukas let özel şu ember aki migiş mertette Kapadokyat Eiro Paval. Anatolia o sivilizasyo kultura kiş valla şok bölçöye. Minden vidikin külömböze törtiğine tekkel fogadya o zirdek lödöket. Kapadokya pedik Anatolia közepin fontoş utak, valamin samoş külömböze kultura hit iş filozofya talal kozaşi pontya let. İt valt iretti o kerestin şiik. Anatolia fontoş serepet yatsot azuy vallaş elter yediği şiben. Akorsak nyomayit magan vişelö tutsatnit sikla templom, a töpsaz soba işo samtalan alagut, töpsaz ivel kişöp iş mekmutatya nekünk o hit ereyit. O zemberek solidaritaşat iş ellen allaşat. Ekki hivaş törtinetit irtakmek azok, akik kapadokya parlankyayiban, alagutyayiban kereştek menediket.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Düşanbi, Milodi 2026 yıl, Ağust ayının 24'sü, 1405. Koyuş yıl sümbülü ayının 2'sü. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan beriletken Özbek dilinde geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım orası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da Gürün uçakta bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da kısa tolkun 25 metr 11765 kilohertz arkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz yangilikler Marhamat va yaxshilikning hikoyasi lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

edi. Fotih Sultan Mehmet İstanbul'u fath qilgani da şehrini fakat binolar bilen emas, belki öz otu bilen atalgan ve içi de fazoşinoslikten nücum tababatgacha talim berilgen Fotih Mujtamii bilen bir ilim merkezge aylandırdı. Fotih Mujtamii İstanbul fathiden keyin Fotih Sultan Mehmet tomonidan 1463-1470 yıllar arasında kurulgan Mujtamiinin merkezde Fotih Masjidi joylashgan, atrofida ise sahni samon, madrasalar, oliy ta'lim muassasasi, dori shifo kasalxonasi, amorat oshxona, kitobxona, tavxona, mehmonxona va hammom bor. Ayniqsa sahni samon madrasalari Usmonlida oliy ta'limning tahdobini qo'ygan dini ilimler bilen bir qatorda riyoziyot, munajimlik ve mantiq

ise fakirler, musafirler ve taliplerge devamlı rauşta taom tarqatar edi. Fatih Sultan Mehmet'nin müfassal vakfnaması bilen kollab kuatlanan uşbu müştemi Osmanlı'nın talim, sağlıklı saklaş ve içtimai yardım düşüncesini bir merkezde yığıştırgan misal bularlı bir vakf asarıdır. Sultanlarının bu birleşuvi bir-biriden ustun keliş uchun emas, balki xalqning ehtiyojini eng yaxshi shaklda qondirib berish maqsadida edi. Tarixchilar podshoh vaqtnomalarini bir davlatning ijtimoiy xavfsizlik asosi qonuni dasturi kabi ekanligini aytadilar. Misol uchun, qonuni Sultan Sulaymon Sulaymoniya mustamini qurdirganida faqat bir masjid soldirmadi. To'rt buyuk madrasa, bir tıp fakültesi, bir dorushifo ve kunda millionlarca kişinin qorni to'yadigan bir amorat qurish orqali ijtimoiy davlat modelini toshlarga qayd etdi. Sultonlar uchun asli saltanat toproq yo'qotishdan emas, balki o'z xalqining kundalikdan tushishdan qo'rqish edi. Shu sababli har bir podshoh o'zidan avvalgi asarlardan ko'ra kengroq bir xayr ehson mujtami qoldira bilishni o'z prestiji sharafi deb bilgan. Va bu buyuk tasvirda asli go'zallik volida sultonlar va xonim sultonlar tomonidan ko'rsatilar edi. Ular imperatorlikning shafaqatli qo'llari edi. Qasrdagi shaxsiy daromadlarni peshmaklik deyilgan, ya'ni shaxsiy xarajat va yashash uchun ajratilgan ulushlarini, zinatlari va mulklarini bir-birlab vaqflarga o'tkazar edilar. Bu billashuvning eng purushku ismi shak shubhasiz Xurram sultondir. Baytul Muqaddasdan Istanbulga, Edirne'dan Makkaga qadar uzalgan xayr ehson tarmog'i bugun ham bir logistik mo'jizasidir. Baytul Muqaddasda qurgan Xosaki sulton amorati asrlar bo'yi din, til va nijot ajratmay har kuni minglab kambag'allarning dastarxonini bezagan. Uning ochgan yo'lidan borgan Nurbonu sulton Uskudorda qurdirgan Atiq volida Mushtami bilan Anatoli tomonining eng buyuk ijtimoiy markazini qurdi. Lekin bu billashuvda bir ism borki, juziyotlardagi marhamati bilan tarixga ko'chgan Mohpaykar Ko'sam sulton. U zindonlardagi qarzdorlarni qutqarib, yetim qizlar uchun jeyzlar tayyorlagan. Bu xonim sultonlarning vaqtnomalarida shunday juziyotlar borki, inson ruhining go'zalligi qarshisida hayratda qolasiz. Bazmi olam volida sulton 19. asrda tuzgan vaqtnomasiga ushbu moddani qo'shtirgan. Shaharda xizmat qiluvchi yosh xizmatkorlarning xatolik bilan sindirgan taboq va qadahlarining bahosi vaqt tomonidan to'lanadi. Toki g'arib xizmatkor xo'jayini tomonidan malomat etilmasin va janjal bo'lmasin. Mana shu iqtidorning faqat bir kuch emas, balki bir go'zallik va ruh tarbiyasi san'ati ekanligining eng buyuk subutidir. Ular survatni yig'ib qo'yish o'rniga uni marmarga, kitobga va nonga aylantirib abadiylashtirdilar. Sultonlar va volida sultonlarning bu xayr ehson birlashuvi Osmonli shaharsozligi va ijtimoiy tinchlikning zamonati bo'ldi. Bir volida sulton bir mahallaga mujtami qurdirganda u mahallaning suvi, yo'li, ta'limi va sog'lig'i asrlar bo'yi zamonat ostiga olinar edi. Ular davlatning sovuq yuzini vaqf marhamati bilan avadiylashtirgan. Bugun u mujtamilarning soyasida yurib borarkan aslida bir ezgulik obidalari ichidan o'tmoqdamiz. Sultonlarning muhrlari balki endi rasmiy qog'ozlarda emas, lekin u binolarning ruhida, u vaqtnomalarning marhamatida hamisham yashamoqda. Ular bizga shuni o'rgatdi.
haqiqiy saltanat ortidan necha qasr qoldirganining emas, balki necha ko'ngilga

0: Türkiye'nin dediği radyosu.
1: Ye Sıdayı Türkiye.
2: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glas ot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Gitleyer, Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye öne radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

geldim ben o yazıları kadar zamanında. Ailem çoktu. Güzeldim ben o yazılar kadar zamanında. Yazın bu kadar

0: Türkiye Ovası dolkunlarında sıngı haberler tanımlayısız.
1: Felestinin matbuat ofisi bildirgen şey 2023 yılının oktyabrında genotsid soğuşu boşlangandan berli İsrail 21.500'den artık Felestinli bolanı ötirdi hem Gazze'deki 1275 meşitinin 1244'üne hücum etti. Ofis Gazze'deki genotsid vaktinde İsrail küşlerinin tanış halkını, yurtlarını hem gıybedet kılı oranların sistemalı rövüşte maksat itip oluğun hem 1277 meşitinin tulısınca yok itiliğin bildirdi. Ofis tanış halk bollar hem dini urunlarga hücum uyuşturuluğun gayipledi. Halkara oradaşılarını İsrail'den utna tuktatu kilişuğun tulasın şey ütevini talep itirge şakırdı. Bu bildiru İsrail'nin tübekke hücumlerin kışaytu bilen yanularından sın yasaldı. Bu adnada bütün dünya bilgişleri İstanbul'da internetini ortak kullanı kımarlı oyunlar internetten satıp alu hem aşağı buzulları gibi gadeti belirliklerinin ortak kurkınışların tekşürü için jiyla. Dünyadaki eydep baruşi fenni şaralarının birisi bulgan 11. Halkara Gadeti Belirlikler Konferansiyası düşenbü künne İstanbul'dağı Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin belirlikke karşı kreş için ayıştırılgan Yeşil Oy ayışması bilen hizmetteşlikte başlandı. Düşenbiden çerşembeye kadar devam edecek konferansiyada psikolojiye beylilik hem beylilikni buldurma boyunca galimler hem ekspertler katnaşacak deyip kütüle. Şora tekşürünüşçiler, okutuşu galimler, psikologlar, selametlik soklau hem sosyal hizmet kursatu bilgişlerin ortak fenni platformada birleştire. Nigeri'nin narkotiklar kontrolü agentliği 101 yaşlık Esther Agun Mabona türülgen kinder satuda gayiplep kulga aldı. Operasiya barışında alı yaştaki kadın kızının üstünde 90 gram kinder tabıldı. Üzerinin bildirüğünde Agun Mabo kibeti yangında yukka şıkkandan sonra narkotiklar sata başlağın etti. Ul Lagos'tağı kızı ona 4 gün sayın narkotiklar biruin, onları olarını vaklap satuğun etti. Onun ülken yeşin isepke olup, ul zalog bilen ozat itildi hem kineşme hizmetlerine jiberildi. İşini ıyıştırgan kızı kulga alındı. Şanlıurfa'da 11 min yıl Lık heykel tabıldı. Medeniyet hem Turizm Ministri Mehmet Nuri Ersoy Kileşek İşin Miras Proyektik salarında ütkerülüşe kozu işleri vaktinde maarşı kurulmagan 11 min yıllık kompozit sın tabuluğun jitkirdi. Mehmet Nuri Ersoy en sosyal sosyal şilterinde tübendegi şey yazdı. Kileşek İşin Miras Proyektik salarındağı kozularda Karahan Tepe Arheologik Meydanında kompozit skulpturu taptık. Yakın

0: Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Türkiye.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
6: İç Türkiye Hangya Radyo'ya.
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ohu bobo bir tomondan turkiylarning o'ziga va tilini uyg'unlashtirgan shoir, ikkinchi tomondan esa noodatiy bir sufiy sifatida madaniyat tariximizda o'ziga xos o'rin tutadi. Bu ohu ko'zi darvesh xotirasi nafaqat Diyarbakirning, balki butun turk islom olamining umumiy merosidir. Bugun biz ana shunday ma'naviyat simolarining tarixiy va sufiylik merosini asrab-avaylashimiz shartdir. Ohu bobo kabi nurli siymolar turkiy tasavvufining tamal toshlari ekanligini unutmaylik. Ularni yod etish va tushunish ma'naviy dunyomizni boyitishning eng a'lo yo'lidir. Bu merosni asrab-avaylash madaniyatimizning bu ulkan xazinasini kelajakka olib borish barchamizning umumiy burchimizdir.